dalgın ve düşünceli bir çizme 800'e. Bankada çalışıyor müdürün sekreteri, kardeşleri okuyor, bir o çalışıyor evde, bir de anneleri. Babaları zamana resti çekmişçesine, yerleşip geçmiş duvardı resim çerçevesine. Dünyada hiçbir şeye fazla değer vermezdi. Bugün varsa yeriz, yarına Allah kerim derdi. Beyoğlu'nda bir vitrinin önünde bir kız var 20'sinde.